0: Alo.
1: Şimdi dinleyin. Hocanız yanımızda. Şaka yapmıyoruz. O konuşacak.
2: Dinle Karaca. İyi. Ne derlerse onu yap. Sakın polise geçme.

0: Alo.
1: Beni dinleyin. Arabayla sahil yolundaki terk edilmiş kulübeye yalnız geleceksiniz. İçinde para bulunan çantayı açık pencereden atıp derhal uzaklaşacaksınız. Unutmayın, polise haber vermek yok.